0: Almanya'da sosyal yardım sistemi uzun yıllardır tartışmaların odağında. Şimdi ise bu tartışmalar yeni bir döneme girdi. 1 Temmuz 2026 itibariyle Bürgergeld uygulaması sona erdi ve yerini Grundsicherungsgeld, yani temel güvence ödeneği sistemine bıraktı. Hükümet bu reformun istihdamı arttıracağını ve kamu bütçesini rahatlatacağını savunurken, sosyal yardım kuruluşları ise yeni sistemin özellikle düşük gelirli aileleri ve yoksulluk sınırında yaşayan insanları daha da zorlayabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Reform geri ihtiyacı var Almanya'da ama bu şekilde değil. Tersine bir reforma ihtiyaç var. Daha iyileştirmelere ihtiyaç var. Bu kadar kısıtlamaya gerek olmadığı gibi aksine bu konularda iyileştirmelere ihtiyaç vardı. Fakat Hristiyan Sosyal Demokrat hükümet tam aksini yaptı. Zenginlerin, şirketlerin lehine bir reform süreci başlatıldı. Bu işçi ve emekçiler açısından, özellikle göçmenler, kadınlar açısından çok kötü sonuçlara yol açacak,
0: diyor Birleşik Hizmet Sendikası Verdi'den Serdar Derventli. Kendisi birazdan konuğumuz olacak. Almanya'da sosyal yardım alanları bekleyen yeni dönemi değerlendirecek bizler için. Ekibimizden Serap Doğan, Grundsicherungsgeld ile birlikte hangi kuralların değiştiğini, kimlerin bu değişikliklerden en fazla etkileneceğini ve yeni sistemin günlük hayata nasıl yansıyacağını derleyecek. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Bir yıldır tartışılan Bürgergeld, Grundsicherungsgeld oldu. Yardımın yalnızca adı değil, kurallar da değişti. Detayları stüdyoda yanımda olan Serap Doğan araştırdı. Serap, öne çıkan değişiklikler neler?
2: Gökçe, senin de dediğin gibi değişen sadece adı değil, yeni sistemin temel hedefi iş arayanları mümkün olan en kısa sürede istihdam piyasasına kazandırılması. Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Baas da çalışabilecek durumda olan herkesin iş bulmak için aktif çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Baas, sosyal devletin adil işlemesi için sosyal yardımın suistimal edilmesine izin verilmeyeceğinin de altını çizdi.
3: Mit der Erneuerung des Sozialstaates sind wir weiter vorangekommen. Die neue Grundsicherung ist in Kraft getreten und wir werden das Thema Sozialleistungsmissbrauch jetzt konzentriert angehen, denn wer das System missbraucht, der muss eben auch mit Folgen rechnen.
2: Yeni sistemde öncelik artık meslek eğitimi ve uzun süreli kurslar değil, işe yerleştirme. Eğitim ve mesleki gelişim desteği tamamen kaldırılmış değil, ancak ikinci plana çekildi. Ayrıca job center'larla işbirliği yükümlülükleri de sıkılaştırıldı.
0: Peki bu yükümlülükler neler? Yaptırımlar nasıl değişti Serap?
2: En önemli değişikliklerden biri uygun iş tekliflerini kabul etme yükümlülüğü. Sağlık gibi haklı bir gerekçe yoksa iş tekliflerini reddetmek daha ağır yaptırımlara yol açacak Gökçe. Ayrıca job center randevularına katılmak, istenen belgeleri zamanında teslim etmek ve yapılan iş başvurularını belgelemek artık daha büyük önem taşıyor.
0: Aslında bunlar daha önce de olan uygulamalar,
2: evet,
0: öyle değil mi?
2: Evet, vardı, ancak yeni sistemle birlikte kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımlar sertleştirildi. Kurallara uyulmaması halinde artık yalnızca %30'a kadar değil, bazı durumlarda çok daha ağır kesintiler mümkün ödenen yardımlarda. Hatta yasal şartlar oluşursa ödemenin tamamen durdurulması bile mümkün olabilecek. Kısacası job center'la aktif işbirliği artık yardım almaya devam etmenin temel şartlarından biri haline geldi.
0: Mal varlığı ve birikim konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. Neler değişti?
2: Bürgergeld döneminde Karenzzeit denilen 12 aylık bir koruma süresi vardı. Yani ilk yıl hanedeki ilk kişi için 40 bin euro, diğer her kişi için 15 bin euroya kadar birikim dikkate alınmıyordu. 1 Temmuz'dan itibaren bu koruma süresi tamamen kaldırıldı. Artık mal varlığı başvurunun ilk gününden itibaren inceleniyor ve yaşa göre belirlenen, yani daha düşük muafiyet sınırları uygulanıyor.
0: Şimdi mal varlığı ve birikim konusu en çok merak edilen başlıklardan biri. Yeni sistemde ne kadar birikime izin veriliyor?
2: Muafiyet sınırları yeni yasaya göre 4 yaş grubuna ayrılmış durumda Gökçe ve şu şekilde: 30 yaşına kadar 5 bin euro, 31-40 yaş arasında 10 bin euro, 41-50 yaş arasında 12.500 euro, 51 yaş ve üzerindekiler için ise 20.000 euro. Bu sınırların altındaki birikim korunuyor. Üzerindeki tutarın ise yardım almadan önce geçim için harcanması, kullanılması gerekiyor. En çok eleştirilen değişiklik de bu zaten. Çünkü eski yasadaki 40.000 euroluk muafiyet sınırının ve 1 yıllık koruma kalkanının kaldırılması, yıllarca birikim yapan kişilerin işsiz kaldıkları anda tasarruflarını bir anda harcamaya zorlanması anlamına geliyor. Buna karşılık makul değerde bir otomobil, oturulan konut ve yasal olarak korunan emeklilik birikimleri bu hesaplamaya dahil edilmiyor. Bunu da ekleyelim.
0: Çocuk sahibi aileleri ilgilendiren değişiklikler de var Serap, öyle değil mi?
2: Evet, yeni düzenlemede çalışabilir durumdaki ebeveynlerin iş hayatına daha erken dönmesi hedefleniyor. Çocuk 14 aylık olduktan sonra işe dönüş yükümlülüğü başlıyor. Ancak çocuk için kreş yeri bulunamaz ve bu resmi olarak belgelenirse çocuk 3 yaşına gelene kadar evde bakım haklı bir gerekçe sayılabiliyor. Burada önemli bir ayrıntı daha var. Aynı evde yaşayan ebeveynlerden yalnızca biri çocuk bakımı nedeniyle çalışmaktan muaf tutulabiliyor. Diğerinin ise tam zamanlı çalışması bekleniyor. Haklı gerekçe olmadan işe dönmeyi ya da job center randevularını reddeden ebeveynlere de yardım kesintisi uygulanabiliyor.
0: Son olarak kira ve konut yardımına bakalım. Eski sistemde ilk 12 ay boyunca job center kiranın tamamını karşılıyordu. Bu değişti mi Serap?
2: Evet, değişti. Current site kağıt üzerinde sürse de artık kiranın tamamı ödenmeyebiliyor. Job center bölgedeki emsal kirayı esas alacak ve ilk 12 ay boyunca bunun en fazla 1,5 katını karşılayacak. Kiranız bu sınırın üzerinde ise farkı ilk günden itibaren kendiniz ödemeniz gerekecek. 12 aylık current site, yani koruma süresi sona erdiğinde ise, yani bir yılın sonunda Grundsicherung ödenen kişiye veya haneye, hanede yaşayan kişi sayısına göre kira masraflarının job center'in uygun kabul ettiği seviyeye düşürülmesi istenebiliyor. Somut olarak Grundsicherung alanların bu gibi durumlarda daha uygun bir eve taşınması istenebiliyor. Çocuklu ailelerde ve ev bulmanın zor olduğu bölgelerde bu sınır esnetilebiliyor ve kira geçici olarak tamamen karşılanabiliyor. Ancak bu otomatik bir hak değil. Job Center'in mağduriyet değerlendirmesine bağlı Gökçe.
0: Bütün bu değişikliklerin vatandaş için ne anlama geldiğini Birleşik Hizmet Sendikası Verdi'den Serdar Derventli ile konuşacağız birazdan. Çok teşekkürler Serap. Uzun yıllardır dünyanın önde gelen refah devletlerinden biri olarak anılan Almanya 1 Temmuz'dan itibaren sosyal yardım sisteminde önemli değişikliklere gitti. Bürgergeld, yani yurttaşlık ödeneği olarak tanımlanan uygulamanın yerini Grundsicherungsgeld, Türkçesiyle temel geçim ödeneği aldı. Tabii sadece bir isim değişikliğinden söz etmiyoruz burada. Bu ödenekten faydalananları önemli kesinti ve yaptırımlar bekliyor temel geçim ödeneği ile birlikte. Konuyu Birleşik Hizmet Sendikası Verdi'den Serdar Derventli ile konuşuyoruz şimdi. Merhaba Serdar Bey.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz Hristiyan Birlik ve SPD koalisyonunun sosyal devlette gittiği bu kısıtlamaları? Gerçekten kaçınılmaz mıydı bu reform?
1: Bence kaçınılmaz değil. Bu hiç gerekçesi olmadı gibi. Aksine bu kısıtlamalar yerine sosyal alanda, birçok alanda yeni, daha iyileştirmeler söz konusuydu. Yani iyileştirme talepleri vardı. Yani bakın, şimdi emeklilik reformu yaptılar. Emekliye ayrılmak bir dert oldu. Çalışmak bir dert oldu. Zorla özel emeklilik gündeme getirildi. Sağlık sigortasında belli hizmetler artık verilmeyecek. Katkı payları düşürüldü diyorlar. Fakat bakıyorsunuz katkı paylarının alanı genişletilmiş. Yine fazla para gidecek. Hani birçok alanda yapılan bu reformlar aslında, hani reform gereği ihtiyacı var Almanya'da. Sağlık ve sosyal sistemin, genel olarak sosyal güvenlik sisteminin. Ama bu şekilde değil. Aksine tersine bir reforma ihtiyaç var. Daha iyileştirmelere ihtiyaç var. Çünkü birçok yerde insanlar, isterseniz isteyin, doktora gidenler olsun veya işte emeklilik başvurusunda ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenen insanların içine düştüğü durum olsun. Ve bu 1 Temmuz'dan itibaren işsiz kalanların, daha doğrusu eski Hartz 4 diye bildiğimiz temel geçim parası alacak olanların, Grundsicherung alacak olanların durumu, yani gerçekten çok vahim. Yani bunların hiç bu kadar kısıtlamaya gerek olmadığı gibi aksine bu konularda iyileştirmelere ihtiyaç vardı. Fakat Hristiyan Sosyal Demokrat hükümet tam aksini yaptı. Zenginlerin, şirketlerin lehine bir reform süreci başlatıldı. Bu işçi ve emekçiler açısından, özellikle göçmenler, kadınlar açısından çok kötü sonuçlara yol açacak.
0: Alman ekonomisi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük krizde ve bu krizden bir türlü çıkamıyor. Sosyal devlet uygulamalarında gidilen kesintilerin istihdam piyasasına da doğrudan etkileri var haliyle. Sizce Bürgergeld'den temel geçim ödeneğine geçilmesinin çalışanlar, özellikle de bahsettiğiniz gibi kadınlar ya da alt gelir grubunda çalışanlar üzerinde de bir etkisi olacak mı?
1: Tabii olacak ama ben önce isterseniz bu ekonomiyle ilgili birkaç yere değinmek istiyorum. Yani ekonominin iyiye gitmediği doğru. Fakat bütün dünyada bir dönüşüm sürecindeyiz. Teknolojik dönüşüm sürecindeyiz. Örneğin elektro araca geçiliyor. Akaryakıtlı motorlardan vazgeçiliyor yavaş yavaş. Almanya bunu bilmesine rağmen, hani bunun böyle, bu gidişatın böyle olduğunu bilmesine rağmen şey yaptılar. Buna rağmen herhangi bir şey yapmadılar, herhangi bir önlem almadı Alman şirketleri, Alman otomobil tekerleri. Çok fazla şey yaptılar. İşte tamam, bizim asıl gücümüz burada. Akaryakıtlı motorlar o kadar çabuk yetersiz hale gelmeyecek, yani gerekli olacak hala diye düşünüp şey yapmadılar, yatırım yapmadılar. Şimdi bunun ceremesini çekiyorlar. Fakat diğer taraftan baktığımızda Alman o söz konusu olan şirketler de şey değil, yani kar edemez, zarar eder durumda değil. Yani bir zor durumdan, bir dar boğazdan geçiliyor. Bu dar boğaz, yani Almanya'nın dünyanın üçüncü büyük ekonomisi, güçlü ekonomisi. Hala o konumda, yani şey de değil. Böyle o işte hani ekonomi krizde deniliyor ama o kadar çökmüş, böyle her taraftan işsizlik şeyi, işsizliğin arttığı, sürekli arttığı. Yani üretimin çok hızla düştüğü bir süreçte değiliz. Bir geçiş süreci bu. Bu geçiş sürecinden Alman ekonomisinin rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum ben. Bu reformların yapılmasının bir nedeni şeydir. Ücret giderlerini aşağı çekmek. Dolayısıyla hani o krizin, yani yaşanan krizin yükünü geniş işçi ve emekçi kitlelerinin omuzuna yıkmaya amaçlıyorlar. Şimdi o kadınlar örneğin zaten düşük ücret alıyorlar. Erkeklerden yaklaşık işte o işine göre %16 ile %25 arası bir ücret farkı var. Hani o işe göre ortalama %16-%17 şu aralar. Göçmenlerin kendisi %25 daha az ücret alıyorlar ortalama. Şimdi buna baktığımızda zaten bu insanlar yaşlılıkta yoksulluk çekecekler. Şimdiden, bugünden biliniyor yani bu insanların yaşlılıkta yoksul olacakları. Buna rağmen bu insanların da daha zor emekliye ayrılmaları, erken emekliye ayrılmak zorunda kaldıklarında çok daha fazla kesintiye maruz kalmaları söz konusu olacak. Bürgergeld'in işte o Grundsicherung, temel geçim parasına dönüştürülmesi şeyinde de çok yenilikler var. Örneğin hani siz de bilirsiniz, işte insanlara hep şey denir. Emeklilik sigortası yeterli değil. Herkes şey yapsın. Herkes mevduat hesapları yapsın, para biriktirsin, işte ev alsın, bilmem ne yapsın. Şimdi tam da bu insanların bu birikimlerine gözlerini diktiler. Yani işin böyle alay eder gibi yani. Şimdi mesela benim yaşım işte 59. Ben 83'ten beri çalışma yaşamındayım. Bize de işte diyorlardı hani bir güvencenizin daha olması gerekir. Ama şimdi bakıyoruz 51 yaş üzerinin 20 bin eurodan fazla paraları olmaması gerekiyor. 20 bin euro. Ben her sene 1000 euro biriktirseydim bile 41 bin euro param olması gerekir bankada. Yani çok cüzi bir de her ay 100 eurodan daha

0: bir şeyi bir aracı oluyor. Her türlü işi yaptırmanın bir aracı oluyor. Örneğin barınma masrafları da tam üstlenilecek ama ilk günden itibaren, yani ilk aydan itibaren o yaşadığınız bölgenin makul sınırının 1,5 katı fazlasına izin verilmeyecek. Mesela diyelim benim ise oturduğum evin kirası yan giderleri birlikte 1.000 euroya yakın, 1.020 lira herhalde, 1.020 euro. Ama şey, ben orada 20 senedir oturuyorum. Ve benim gibi olmayan bir sürü insan var. Hani aynı evi bugün siz kiralamaya kalktığınız 1.800-1.900 euro. Yani dolayısıyla böyle çok basit şeylerde bile insanlar çok çabuk mali sıkıntıya girecekler. Yoksullukla boğuşmak zorunda kalacaklar. Bizim de bunları kabul etmemiz mümkün değil. Ne sendika olarak ne duyarlı insanlar olarak.
1: Bahsettiğiniz bu temel geçim ödeneğinde öngörülen kesinti ve yaptırımlar Hristiyan Birliği'nin küçük ortağı CSU'yu tatmin etmemişe benziyor. CSU ve liderleri Söder
0: Evet.
1: ayda 563 euro olan ödeneğin düşürülmesini istiyor. Son 5 yıldır yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonu da göz önünde bulundurursanız böyle bir talep gerçekçi mi? CSU'nun ödeneğin miktarının düşürülmesini istemesi sadece ekonomik gerekçelerle açıklanabilir mi, yoksa bunun siyasi ve seçim stratejisi boyutu da var mı sizce?
0: Bence son söylediğinizin tabii ki şeyi var, payı var. Hani seçim döneminde daha böyle işte biz katı davranacağız, tembelliğe izin vermeyeceğiz. Şimdi hatırlarsanız hani Almanya'da bu son 1,5-2 senedir özellikle bürge geldi geçinenlerin veya şimdi Grundsicherung parasıyla geçinenlerin tembel olduğundan hareket ediliyor. Yani işte bunlar tembel, çalışmak istemiyorlar, bilmem ne olmak istemiyorlar diye. Fakat Almanya'da tembellik sorunu diye bir şey yok. Şimdi vardır yani. Şimdi böyle çalışma dairesinin kendisi, çalışma ajansının kendisinin yaptığı araştırmalar var. 0,02 düzeyinde bir şey. Yani 20 bin insana şey verilmiş. Çalışmak istemiyorum, istemediği belirlenmiş. 26 bin insanın çalışmak istemediği belirlenmiş. Şimdi bir tarafta 26 bin insan var. Diğer tarafta 4,6 milyon insan var. Bunu çabukla geçinen. Şimdi bu insanları cezalandırmak niye? Yani niye şey yapılıyor veya niye zan altında bırakılıyor bu insanlar? Bu insanların birçoğu çalışamayacak durumda. Yani Grundsicherung alanların hepsi de sağlıklı, sıhhatli, işte parayı alıp yan gelip yatanlar değil. Hani böyle bir hava yaratılıyor ya. Bunların birçoğu da şey, yaşlı insanlar. Birçoğu çalışamaz, hani fiziksel olarak çalışamaz durumdalar. Bunlar hiç göz ardı ediliyor. Zaten 563 euro o miktarın kendisi Anayasa Mahkemesi'nin, Söder'den kendisi öyle diyor. Anayasanın diyor bize sunacağı en alt sınıra şey yapmak istiyoruz. Minimum sınıra çekmek istiyoruz şeyi, ödeneği. Fakat hani bu miktar zaten öyle bir sınırda. Yani bunun daha fazla aşağı çekilmesinin koşulu yok. Çünkü şey, insanların yaşam hakkını eline almış olursunuz. Almanya gibi bir yerde son işte yıllarda ne bileyim şey kiralar %70 artmış, bu son 2010'dan bu yana %70 düzeyinde artmış kiralar. Gıda maddeleri işte özellikle bu 2020'den sonra korona döneminden bugüne kadar %40 %50 artan şeyler var. Gıda, günlük gıda maddelerinin şeyi var. Enflasyonu, enflasyonu karşı karşıya kalmış. Dolayısıyla yani böyle çok basit, hani işte Söder Efendi'nin aklına geldi. Biraz da şuradan keselim, biraz da buradan keselim. Bu seçim propagandası ama gerçekten en alttakilerin, en yoksulların üzerinden böyle bir kötü bir propaganda yapılıyor. Umarım hani düşürebileceğini düşünmüyorum. Bunun propaganda olduğunu düşünüyorum. Ama belli olmaz yani. Bu şeyler, bu yaşananlar, son aylarda yaşananlar bizi şey yaptı yani. Birçok yaş şaşırttı. Yani bu konuda da umarım şaşırtmazlar bizi.
1: Başlarken değindiniz biraz. Sosyal devlet sisteminde yürürlüğe giren kesintilerin dışında çalışanlar için de bir dizi yeni yaptırım gündemde. Hastalanan çalışanların rahatsızlıklarının ilk günden itibaren sağlık raporu sunması, bu raporun da pandemiden bu yana olduğu gibi internet üzerinden değil, aile hekimi veya hastanelerden yüz yüze alınması gündemde. Almanya çalışan hakları konusunda da dünyada önde gösterilen ülkelerden biriydi her zaman. Sizce onlarca yıl içinde böyle büyük işçi mücadeleleriyle kazanılmış olan bu haklar tehlikede mi? Almanya'da sosyal devletle çalışma hayatı arasındaki dengede artık yeni bir döneme giriyoruz diyebilir miyiz?
0: Bence söyleyebiliriz. Bunu yani rahatlıkla söyleyebiliriz ki sadece bu son hükümetin bir ürünü değil. Daha önceki hükümetlerde de bu başlamıştı. Hani ilk günden itibaren

0: rapor alma meselesi daha önce de şey talep etmişlerdi. İlk günden itibaren yani ilk bir gün ya 2 gün hastalık parası ödenmesin diye karantina bu uygulansın. İşte ondan sonra gerçekten hastaysa, hastalığı uzun sürecekse kişinin o zaman hastalık parası ödenecekti. Bütün bunlar cezalandırma ve hani yine o zan altında bıraktı. Hani insanların yalan söylediği, insanların şeyi dolandırdığı falan. Şimdi ilginç olan bir şey var. Şey de deniliyor. Almanya'daki şeyler rapor alma oranları son 4-5 yılda hızla yükseldi diye. Hızla yükselmesinin nedeni, birinci nedeni rapor alma vakalarının istatistiklere yansımasıdır. Daha önce hepsi yansımıyordu. Mesela diyelim ben işte nezleyim, gribim, böyle bir grip belirtisi var. Telefon açıyordum iş yerine. Diyordum ben şeyim, rahatsızım, gelemeyeceğim. Doktora bile gitmeme gerek yoktu önceden. Yani bir gün evde kalabiliyordum iş yerinde herhangi bir sıkıntı yoksa. Veya şey diyordu, bana inanmıyorsa ustabaşım diyordu, yarın da kalırsan yarından itibaren ben şey istiyorum. İkinci günden itibaren bir rapor istiyorum diye. Şimdi daha sonra bu korona döneminde salgının yaygınlaşmaması için bir önlem olarak aldılar bir taraftan. Diğer taraftan gerçekten doktorlar da sıralar bitmiyor. Hani Almanya'nın böyle bir sorunu da var. Sosyal devlet deniyor, işte örnek ülke deniyor. Fakat birçok bölgede, özellikle kırsal bölgede bu daha fazla yaşanıyor. Doktor yok. Doktora mesela ben ev doktoruma eskiden şey çat kapı gidiyordum. İşte 1-2 saat bekliyordum belki hani o duruma göre. Şimdi randevu almam lazım. Gerçekten çok rahatsızsam sabah saat 7.30'dan itibaren sıraya girmem lazım. Hani böyle bir şey var ve 9'dan itibaren ertesi gün gel diyorlar. Bugün artık senin şeyin bitti. Yani bu acil vakaları aldığımız şey bitti. Ben hastayım, ne yapacağım? Hani bunları buradan bakmak gerekiyor. Biz de bu taraftan işçiler olarak, sendikalar olarak buna karşı mücadele edeceğiz ve hani engelleyebiliriz diye düşünüyoruz. Daha önce de belli saldırılar gündeme gelmişti. Hastalık parası kesilmek istenmişti. %20 dolayını düşürmek istenmişti. 96'da 90'lı yılların ortasında. Bu da engellenmişti. Yani bunlar böyle bu gündemdeki şeyler engellenemez. Artık hükümet karar aldı. İşverenler destek verdi. Bazı sendikaların yöntemleri de ya neden olmasın zaten zorunluluk dedi değil. Hani bu biraz da tabandan gelecek tepkinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Umarım işte 26 Eylül'de gerçekten bütün Almanya genelinde kitlesel gösteriler olur. Bu aynı zamanda başka bir dönemin de başlangıcı olabilir.
1: Almanya'da 1
0: Öyle
1: Temmuz
0: düşünüyorum.
1: itibariyle yürürlüğe giren temel geçim ödeneğini ve yeni sistemin sosyal yardım alanlar için ne anlama geldiğini, çalışma hayatıyla sosyal devlet arasındaki dengede girilen yeni dönemi Birleşik Hizmet Sendikası Verdi'den Serdar Derventli ile konuştuk. Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Bugün Almanya'da sosyal yardım sisteminde başlayan yeni dönemi konuştuk. Bürger Geld'in yerini alan Grundsicherungsgeld ile birlikte yalnızca yardımın adı değil, kurallar da değişti. Yeni sistemin hedefi daha fazla insanı iş hayatına kazandırmak ve kamu harcamalarını azaltmak. Bunun sosyal yardım alanları açısından nasıl sonuçlar doğuracağını, önümüzdeki aylarda hem yeni yaptırımların hem de destek mekanizmalarının günlük hayata nasıl yansıyacağını Birleşik Hizmet Sendikası Verdi'den Serdar Derventli ile konuştuk. Derventli'ye göre özellikle düşük gelirli aileler, kadınlar ve çocuklu haneler açısından bu değişimin olumsuz etkileri olacak. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi konuları ele alıyoruz. Almanya ve Türkiye gündemindeki gelişmeleri uzman konuklarımızla değerlendiriyoruz. Her bölüm yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.